0: Hadebala.
1: Hanemala.
0: İçtadada.
1: İçtadada.
0: İştala. La la la la. La la la la.